tika, bo karanlık ne yani kapan suraka, tak dumadın kandı pintika, bo karanlık ne yani kapan suraka.